Vardar Esra Abdülbül Sambeli buna Ali. Dış el buna şu il buna bal bal diğerler. Bize Esra Musa Brandai Musa Jam Salman Ali. Ali hem ya samir sakinlerle cajjo.

İbrahim abay ben gömbelelan ya sinel gibi gülümün birin gibi tecay mi çitağı bahi. Mortavla magat yazın ak İbrahim ayasın sabay.